0: Bizim PD'ye bakıyorum.
1: Facebook PD'yi anlatın. Evet.
0: Copy, thanks.
2: One person at 2025 Hollywood Boulevard 359.
1: Where's Falcone?
2: 351.